0: existentes ao escorpião, se pode produzir a vida, combatir o seu completo. O tal de chão de barra. O Tensi Pix, membro do Pai Tensi, outro Express, on line number 2A. Get in, please. Close the doors, your train will depart.
1: Manchmal, wenn man ein Lied zum ersten Mal hört oder jemandem zum ersten Mal sieht, fühlt man sich, als hätte man, als wäre man verloren gewesen und dann gefunden worden. Sometimes when you hear a song for the first time or see someone for the first time, you feel like you've stumbled upon a lost piece, like you were lost and then found. Bazen ilk kez bir şarkıyı duyduğunda ya da birini ilk gördüğünde kayıp bir parçalara rastladığını hissedersin. Sanki kayıpmışsın da bulunmuşsun gibi. Teşekkür ederim, Chanso.

birdies in the chimney. That can happen when they have nearly, for example, their nest in the rain pipe or so. And when they fall into, they are very silent. Make no tweets, 'cause it is dark in the chimney pipe. And when it's night, it is dark. And nights, they sleep. And sometimes they are alive when he comes and find them. Oh, this is so hot trending. Şans muskası. Ablam bana bugün bana temizleyici bana baca temizleyicisinin burada olduğunu söyledi. Evet, ve işinden bahsetti. Bazen bacada küçük kuşlar bulduğunu söyledi. Bu örneğin yuvaları yakınlardaysa olukta veya benzeri bir yerde ve içeri düştüklerinde tamamen sessiz olurlarmış. Hiç ses çıkarmazlarmış. Baca karanlık olduğu için, çünkü gece olduğunda karanlık olur ve gece uyurlar. Ve bazen gelip onları bulduğunda canlı oluyorlar. Bu çok yürek burkan ya. Give me strength and this love.